yolun dibindeyken en alçakta değilsindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Vay gülüm vay, derde mi yanarsın sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp de o suratına sıçın var ya, hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim, sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk, bu can bu ben.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

olursun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saplı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüş

0: dedimsem içimde. Güle güle.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

nostaljisine ait en keyifli şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Ve bugün açılış şarkımız Erol Evgin'den. 91 yılına gidiyoruz. Ayşe Pekkan'ın Unutulmayanlar albümündeyiz. Şarkımızsa Bir Garip Yolcuyum.

Retro'da Barış Manço'nun 1957 yılında ölen babaannesi için yazmış olduğu unutulmaz şarkısı Gül Pembe'yi çaldım sizlere. Bu şarkı ilk olarak 1989 yılında şarkıcının Hal Hal albümünde yer almıştı. Nilüfer'le devam ediyoruz. Kar Tanelerini çalacağım size. Albüm 1984 yılında yayınlandı. Albümde ağırlıklı olarak Ülke Aker, Çetin Akşam ve Onla Tunç imzası vardı. Kar Taneleri ise Nilüfer'in seslendirdiği, sözlerinde ve müziklerinde Kayahan imzası bulunan ilk şarkı olma özelliğini taşıyor.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı. İlhan Rahim bizi boşver arkadaş, anlasana işte hayat ve daha pek çok şarkısıyla büyüttü diyebiliriz. Sibel Egemen'le devam edeceğiz. Retrodasınız, 1981 yılındayız.

Fikret Kuzuluk'un 1983 çıkışlı Zaman Zaman albümü birçoğumuz için çok özeldir. Bu albümde gerçekten çok keyifli şarkılar var. Çıkış şarkısı Yeter Ki'yi çaldım sizlere. Retro'ya Nur Yoldaş'la devam ediyoruz. Sanatçı 98 yılına ait Sultaniye Yegah şarkısını seslendirecek.

0: Bunu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Neco'nun Hanisi, Türkiye'yi 1982 yılında Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiği şarkısı. Sözler Olcay Ahmet Tuğsuz'a ait. Mazhar Fuat Özkan'la devam ediyoruz. Ele Güne Karşı albümündeyiz. Albümle aynı adı taşıyan şarkı şimdi bizlerle.
1: Arayıp sormasan da
0: Hanisi, Türkiye'yi 1982 yılında Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiği şarkısı. Sözler Olcay Ahmet Tuğsuz'a ait. Mazhar Fuat Özkan'la devam ediyoruz. Ele Güne Karşı albümündeyiz. Albümle aynı adı taşıyan şarkı şimdi bizler.

Kayahan, 90 yılına ait Benim Şarkılarım albümünden çok keyifli bir şarkı Mor Menekşe ve bugün kapanış şarkımız Nil Burak'tan. 1980 yılı ile başladık, kapanış da aynı yıla ait bir şarkı İki Elim Yakanda. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitim Sen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Bugün 18 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'la beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Mersin'in ulaşım ve lojistik alanlarındaki projelerini içeren dosyayı bakanlığa sundu. Mersin'de devam eden yol yatırımlarının takipçisi olduklarını ifade eden Uysal, 13 ilçenin ihtiyaçlarını bakanlığa ilettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Mersin'de görev yapan çok sayıda mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığı'na, Hukuk Müşaviri Murat Beşikçi Akdeniz Kaymakamlığı'na, Eyüp Fırat Silifke Kaymakamlığı'na, Emrah Aslan ise Gülnar Kaymakamlığı'na atandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 22.400 sentetik eczacı hapı ele geçirirken 7 şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde sanayi koridorunda Mersin zirvesi yapıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, kentin güçlü lojistik altyapısı ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin gelecekteki sanayi yapılanmasında stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk 4 ayında Türkiye'den 130 milyon kilodan fazla limon ihraç edilirken 191 milyon dolarlık gelir elde edildi. 8. bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar değil, göz sağlığını koruyan önemli bir sağlık ürünü olduğunu belirterek vatandaşları bilinçli seçim yapmaları konusunda uyardı. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Silifke çileğinde ovadaki son hasatlar devam ederken üretim önümüzdeki günlerde kademeli olarak yayla bölgelerine kayacağı bildirildi. Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını ifade ederek, üretilen çileklerin önemli bir kısmı Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Dubai ve Türk Cumhuriyetlerine gönderiliyor dedi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış sağlayarak 637 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa Şahin hayatını kaybetti. Kaza Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kaza Kulak mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenarındaki banketi aşarak boş arazide duran araçta bulunan iki çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Mersin Gelecek Spor oyuncusu Poyraz Şenol U14 erkek milli takımı kadrosuna davet edilirken Mersin Gençler Birliği forması giyen Mira Gönül Yüksel ise U14 kız milli takımına seçildi. Mersin Spor Kulübü oyuncusu Anıl Alyanak da U18 erkekler milli takımının aday kadrosuna davet edildi.
0: Hava durumu.
3: Kıyı ve İç Ege, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
4: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

bugün de biliyorum ki size merhaba diyeceğim ve 2 saat su gibi akıp geçecek. Sonra da hoşça kalın diye programı kapatacağım. İnşallah güzel insanlarla karşı karşıyasınızdır. Sizi böyle çok yormayan işleriniz vardır. Trafikte sakin sakin yollarda seyrediyorsunuzdur. O zaman güzel şarkılarla da günü daha da güzelleştirelim isterim müsaadenizle. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size çok çeşitli şeylerden bahsedeceğim. Anlatılacak türlü türlü hikayelerim var çünkü. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Sıra evlerden bahsetmek istiyorum size. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk toplu konut projesi olan sıra evler 1875 yılında saray çalışanlarının konut ihtiyacını karşılamak için inşa ediliyorlar. Daha fazla done vermeyeyim, şarkıların sonrasında hepsini anlatacağım çünkü.

0: Gülgüne gülle, gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı bugün de. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi Sıra Evleri anlatacağımı söylemiştim size şarkıların öncesinde. Şimdi toplu konut evleri farklı ülkelerde olduğu gibi aslında Türkiye'nin de biliyorsunuz ekonomik ve sosyal yaşamında oldukça önemli bir yere sahip. Günümüzde farklı şehirlerimizdeki binlerce insan toplu konut projeleri kapsamında inşa edilen evlerde yaşıyor sonuçta. Bugün farklı şehirlerimizdeki toplu konutlar 1984 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ eliyle inşa ediliyor. Ancak ülkemizdeki toplu konutların tarihi aslında çok daha eski bir döneme 1875 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk toplu konut projesi ise az önce de söylediğim gibi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Sıra Evler. Beşiktaş'taki Akaretler semtine de adını veren ve Akaretler Sıra Evler olarak da anılan bu konutlar köklü tarihi, özgün yapısı ve ünlü kiracı da hayli dikkat çekici. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olan Sıra Evler hakkında merak ettikleriniz varsa şarkıların sonrasında bütün merakınızı gidereceğim.

Gül Güne Gül'le de bugün size ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olan sıra evleri anlatıyordum. Hemen biraz daha detaylandırmak isterim. Toplu konutlar biliyorsunuz modern zamanlarda insan yaşamında son derece önemli. Çünkü hem ekonomik hem de sosyal yaşamda önemli bir yer tutuyor. Günümüzde TOKİ tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında inşa ediliyor. Binlerce de insan yaşıyor ama toplu konutlar modern zamanlara özgü yapılar değil aslında. Tarihleri 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanıyor. İşte İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki sıra evler Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olarak biliniyor. Az önce de söylediğim gibi. Sıra evler Akaretler semtinde yer alıyor. Bu tarihi yapı Akaretler sıra evler veya sıra evleri olarak da anılıyor. Belki de geçmişsinizdir günün birinde önünden. Kira getiren mülk anlamına gelen Akaretler semtinin ismi de yine aslında bu ilk toplu konut evlerinden geliyor. İmparatorluğun ilk toplu konut projesi dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz devrinde hayata geçiriliyor. İnşası 1875 yılında tamamlanan sıra evler ünlü mimar Sarkis Balyan tarafından tasarlanıyor. Aslında bu çok da şaşırtıcı değil. İstanbul'da biliyorsunuz pek çok yerde imzası var. Sıra evler birbirinden küçük farklarla ayrılan 133 konuttan oluşuyor. Konut parsellerinin büyüklüğü çoğunlukla 180'li 220 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Yani bu geniş ölçekli konut projesindeki evlerin büyük oranda birbirine benzediğini söylemek yanlış olmayacaktır ama yapıda çeşitli özellikleriyle diğerlerinden ayrılan konutlar da var elbette. Sıra evlerin saray çalışanlarının konut ihtiyacını karşılamak için inşa edildiğinden bahsetmiştim az önce size. Bununla birlikte çeşitli kaynaklarda sıra evlerdeki bazı konutların imparatorluktaki azınlık unsurlara mensup kişilere kiraya verildiği bilgisi de mevcut. Öte yandan bu ilk toplu konut projesinin hayata geçirilmesine neden olan başka bir unsur daha var. Sıra evlerdeki konutlardan gelen kira gelirinin Aziziye Camii'nin inşaatında kullanılması planlanıyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ise şüphesiz sıra evlerin en önemli kiracılarından bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ve kız kardeşiyle birlikte bir dönem sıra evlerdeki 76 numaralı konutta ikamet ettiği biliniyor. Yine imparatorluk devrinde saray ressamı olarak görev yapan ünlü bir İtalyanın da yine sıra evlerin kiracılarından bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bugün İstanbul'daki turistik cazibe merkezlerinden biri olan sıra evlerde uzun yıllar süren restorasyon çalışmaları yapıldı biliyorsunuz. İlk etapta Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan yapının 90'lı yılların başında bir otel kompleksine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Takip eden süreçte sıra evler yap işlet devret modeliyle 49 yıllığına bir holdinge kiralandı. Yine 96 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bir kısmı da 98 yılında tamamlandı ama ortaya çıkan finansman sorunları nedeniyle yapının sahibi de el değiştirdi. Önce bir bankaya ardından bir baskı holdinge kiralanan sıra evlerin kapsamlı restorasyon çalışmaları ise ancak 2008 yılında tamamlanabildi. Anadolu'nun ilk toplu konut projesi sıra evler günümüzde de ilgi çekici bir yaşam kompleksi olarak varlığını sürdürüyor. Sözün özü bu aslında.

Bugün çok çeşitli hikayelerim var demiştim sizlere anlatılacak. Yeni bir araştırma okudum iş yerine gelirken. Topuklu ayakkabılar daha az enerjiyle daha hızlı hareket etmeye yardımcı olabilir diyor bazı uzmanlar. Biraz detayından bahsetmek isterim müsaadenizle. Kimilerine göre böyle şıklığın önemli unsurlarından biridir ya topuklu ayakkabılar. Uzun zamandır çeşitli tartışmalarında odağında yer alıyorlar. Uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini, sırt ve kemik ağrılarıyla omurga bozukluğuna sebebiyet verebileceğini gösteren bazı araştırmalar mevcut. Ama sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlanan bilimsel bir çalışma var. Topuklu ayakkabı giymenin sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını, hatta topuklu ayakkabıların bazı hususlarda diğer ayakkabılardan çok daha faydalı olduğunu göstermiş bize. Üstelik hem kadınlar hem de erkekler için. Sonuçları da bir bilimsel dergide paylaşılmış. Bu araştırmaya göre topuklu ayakkabılar kadınları ve erkekleri daha verimli yürüyüşçüler haline getiriyor. Daha az enerjiyle daha hızlı hareket etmeye olanak sağlıyor. Bu bakımdan araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar topuklu ayakkabıların etkili bir antrenman aracı olarak kullanılabileceğini de ifade etmişler. Bu arada araştırma kapsamında içinde hem erkeklerin hem de kadınların yer aldığı denek grubundan 14 hafta boyunca topuklu ayakkabı giymeleri isteniyor. Bu doğrultuda katılımcılar gündelik yaşamlarında bilim insanları tarafından tasarlanan özel topuklu ayakkabıları kullanmaya başlıyorlar. Bir süre sonra topuklu ayakkabı giyen katılımcıların yürüyüşlerinde kalıcı değişiklikler olduğu tespit edilmiş. Yani denek grubundakiler topuklu ayakkabı giymedikleri zamanlarda da eskisinden farklı şekilde yürüyorlarmış. Ancak denek grubundaki insanların yürüyüş biçimlerinde uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımına bağlı olarak meydana gelen değişim yaygın kanının aksine sorun yaratacak türden de değilmiş. Araştırma başında katılımcıların baldır kaslarının uzunluğu ve aşil tendonlarının sertliği de ölçülmüş. Ayrıca denek grubundakilerden normal ve topuklu ayakkabılarla koşu bandında 5 dakika boyunca yürümeleri istenmiş ve ne kadar enerji harcadıkları tespit edilmiş. 14 haftanın sonunda da katılımcıların baldır kaslarının daha kısa ve aşil tendonlarının çok daha sert olduğu tespit edilmiş. Yani düzenli olarak topuklu ayakkabı kullanımı katılımcıların fizyolojik yapısında dikkat çekici bazı değişikliklere neden olmuş. Fakat bu tahmin edilemez bir şey değil. Bu alanda daha önceki yıllarda yapılan araştırmalar da aslında benzer verileri ortaya koyuyor bize. Tabii topuklu ayakkabılarla yürüme alışkanlığı kazanan kişilerin enerji sarfiyatı hakkında ölçümler de son derece şaşırtıcı olmuş. Dikkat çekici bu araştırmanın sonunda topuklu ayakkabı giyen erkeklerin ve kadınların daha iyi ve daha verimli yürüyüşçüler haline geldiği görülmüş. Katılımcılar ne tür bir ayakkabı giydikleri fark etmeksizin koşu bandında daha önce olduğu gibi aynı hızla gitmek için çok daha az enerji harcamışlar. Topuklu ayakkabılar araştırmaya katılanları metabolik açıdan daha ekonomik insanlara dönüştürmüş. Bu araştırmanın sonuçlarına bakacak olursak bilim insanları hareket etmekte güçlük yaşayan kişilerin yanı sıra daha hızlı ve çevik bir biçimde hareket etmek isteyen sağlıklı kişilerin ve hatta sporcuların da topuklu ayakkabıların faydasını görebileceğini ifade ediyor. Katılıp katılmamak tabii ki sizin inisiyatifinizde ama bana soracak olursanız spor ayakkabılar candır. İki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitimsen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya Kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik bekleniyor.
3: Haber 1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle. Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
24: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülkü.
27: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
26: Radyo Ülkü.

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne oluyor diye hiç merak etmiş miydiniz? Dijital vasiyet kavramından bahsetmek istiyorum size. Günümüzde sosyal medya insan yaşamının en önemli unsurları arasında yer alıyor biliyorsunuz. Dünya genelinde milyonlarca insan sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyor. İşte fotoğraflarımızı, düşüncelerimizi, anılarımızı ve beğenilerimizi, kısacası yaşamlarımızı sosyal medyada paylaşıyoruz. Yani pek çoğumuzun sosyal medya aracılığıyla internete aktardığımız bir dijital mirası var. Yine öte yandan çevrim içi oyunlardaki avatarlarımız veya online bankacılık hizmetleri için kullandığımız kişisel bilgilerimiz de dijital mirasımızın önemli parçaları sonuçta. Bununla birlikte bir insanın dijital mirasının hem kendisi hem de yakınları için büyük bir önem taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. Peki bir insan yaşamını kaybettikten sonra internetteki varlığına, anılarına, fotoğraflarına, işte sosyal medya hesaplarına ve daha geniş anlamda dijital mirasına ne oluyor dersiniz? Öldükten sonra dahi internetteki veri güvenliğimizi korumamız mümkün mü acaba? İşte bu noktada dijital vasiyet kavramı aslında çok önemli. Peki nedir bu derseniz, detaylarından elbette keyifle bahsederim size ama şarkıların sonrasında.

Az önce size dijital vasiyet kavramından bahsetmiştim. Şimdi sosyal medya insan yaşamının ayrılmaz bir parçası konumunda, değil mi? Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan farklı sosyal medya platformlarını yoğun bir şekilde kullanıyor. İşte fotoğraflarımızı, duygu düşüncelerimizi, anılarımızı, beğenilerimizi, her şeyi içine saklıyoruz bu sosyal medyanın. Yani aslına bakarsanız pek çoğumuzun sosyal medya aracılığıyla internete aktardığı bir dijital miras var. Çevrimiçi oyunlardaki avatarlar, az önce söylemiştim, farklı alanlarda kullandığımız kişisel veriler. Hepsi aslında dijital mirasımızın önemli unsurları. Peki nedir bu dijital vasiyet demiştim. Hemen anlatayım. Dijital vasiyet bir kişinin ölmeden önce dijital varlığının kaderini belirleyen vasiyetler olarak tanımlanıyor. İnsanlar sosyal medya hesaplarına, işte oyunlardaki karakterlerine, alışveriş sitelerindeki veya mobil uygulamalardaki bilgilerine ne olacağını ölmeden önce hazırladıkları bu vasiyetlerle karar verebiliyorlar. Ama dijital vasiyetlerin yeteri kadar popüler olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu sebeple bir insanın ölümünden sonra dijital varlığına ne olacağı sorusuna çoğu zaman yakınlarının yanıt bulması gerekiyor, biliyorsunuz. Ne oluyor derseniz, günümüzde yakınlarını kaybeden ve onların sosyal medya hesaplarıyla ne yapacağını bilemeyen ve bu doğrultuda oldukça ciddi duygusal travmalar yaşayan pek çok insan var. Yani bir kullanıcı hayatını kaybettiğinde sosyal medyadaki varlığına ve dijital mirasına ne olacağı konusu aslında çok önemli. Çoğu durumda tabii sosyal medya hesapları bir aile yakını ilgili platformda kişinin öldüğünü haber verene kadar aktif kalıyor. Bazı sosyal medya platformları ölen kişinin yakınlarına vefat edenin hesabını kapatma seçeneği sunuyor mesela. Ama tabii ölen kullanıcının hesabını kaldıran veya donduran sosyal medya platformları da var elbette. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, bir kullanıcının ölüm belgesi iletildiğinde ilgili hesabı kaldırıyor veya hesabı donduruyor. Bu yönteme hesap anıtlaştırma adı verilmiş ve bu sayede ölen kişinin yakınları sayfada anılar ve fotoğraflar paylaşabiliyorlar. İşte bu yöntemde kullanıcının ismi yanında anısına ifadesi yer alıyor. Şayet profilin sahibi geçmişte resmi bir izin vermemişse bu hesap başkaları tarafından yönetilemiyor ya da bu profilin kaldırılması talebinde bulunulamıyor. Anıtlaşmış hesaplar platformdaki diğer sosyal medya kullanıcılarına önerilmiyor. Yani tanıyor olabileceğiniz kişiler listesinde yer almıyor. Ayrıca ölen kişinin arkadaş olduğu hesaplara doğum günü hatırlatmaları da elbette gönderilmiyor. Bu arada Google bir hesabın belirli bir süre boyunca aktif olmaması halinde ne olacağına karar vermeleri için kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Biraz da bunu anlatayım isterim size ama şarkıların sonrasında.

Dijital mirastan bahsetmiştim hatırlarsınız şarkıların öncesinde. Google bir hesabın belirli bir süre boyunca aktif olmaması halinde ne yapılacağına karar vermeleri için kullanıcılarına farklı seçenekler sunuyor da demiştim. Şimdi bu doğrultuda ölen kişinin yakınları aslında YouTube, Gmail ve Google resimler gibi uygulamalardaki dijital mirası üzerinde söz sahibi olabiliyorlar. Twitter mesela, yani X şimdiki adıyla, ölen kişinin hesabını ana hesabına dönüştürmeye izin vermiyor. Tek seçenek hesabın tümüyle kaldırılması. Ölen kişinin dijital mirası bazı durumlarda çeşitli suç olaylarının merkezinde de yer alabiliyor. Mesela siber hırsızlar ölen kişilerin verilerini, fotoğraflarını, diğer içeriklerini veya sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişinin öldüğünden haberi olmayan bazı yakınlarına mesaj atabiliyorlar ve yakınlarından para almaya çalışabiliyorlar. Bunun yanı sıra ölen kişinin adıyla açılan sahte hesaplarda türlü suç faaliyetleri için kullanılabiliyor. İşte bu bakımdan ölen kişinin dijital mirasına sahip çıkılması da büyük önem taşıyor. Dijital miras, ölen kişinin yakınlarının duygusal travma yaşamaması için üzerinde düşünülmesi gereken bir kavram aslına bakarsanız. Bu doğrultuda dijital vasiyette oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar kişinin ölmeden önce dijital vasiyet hazırlamasını tavsiye ediyorlar. İşte sosyal medyadaki varlığına ne olacağına karar vermesi gerektiğini belirtiyorlar. Şey diyebilirsiniz şimdi, o adam ölmüş gitmiş, dijital varlığı olsa ne olmasa ne. Ama işte herkes günümüzde iyi niyetli değil biliyorsunuz. Bu hesaplarda bir şekilde kullanılabiliyor. O yüzden en kısa sürede gereğini yapmak gerekiyor bu hesaplarla alakalı.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
12: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Bu güzel şarkıyı uğurladığımıza bakmayın. Daha güzellerini de dinlemeye hazırlayın kendinizi. Gül Güne Gül'le devam ediyor çünkü. İlk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsetmek istiyorum size. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok eşyanın ortaya çıkış hikayeleri oldukça ilginç. Bunların derinliklerine indiğimizde aslında bazılarının askeri ihtiyaçlardan doğduğunu öğrenmek biraz şaşırtıcı. Teknolojinin ve yeniliklerin sıklıkla savaş koşullarında hız kazandığı düşünüldüğünde birçok icadın öncelikle ordu için geliştirilmiş olması da aslında oldukça mantıklı. Askeri operasyonlar sırasında ortaya çıkan zorlu şartlar tabii yaratıcı çözümler ve dayanıklı malzemeler gerektiriyor. Bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen ve aslında ordu için icat edilmiş bazı buluşlardan bahsetmek isterim size. GPS ile başlayalım mı? Kaybolmayı hiçbirimiz sevmiyoruz. Bugün güvendiğimiz GPS hala 1990'ların başında Amerika Savunma Bakanlığı tarafından kurulan küresel konumlama sistemi uydularının aynısını kullanıyor. Başkan Bill Clinton'ın emriyle GPS 1996 yılında sivil kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Şu anda Amerika Uzay Kuvvetleri tarafından korunuyor. Bu belki çok şaşırtıcı olmayabilir ama çok şaşıracağınız başka buluşlar var. Şarkıların sonrasında anlatacağım. Sorma.

0: İlk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsediyorum size. Dondurarak kurutmak da onlardan bir tanesi. Şu anda dondurularak kurutulmuş dondurma, meyve ve sebze yapmak için kullanılan teknoloji, İkinci Dünya Savaşı sırasında normalde soğutulması gereken tıbbi malzemeleri korumanın bir yolu olarak geliştirildi, biliyor muydunuz? Kargo pantolonları da anlatayım mesela. Son zamanlarda biliyorsunuz çok moda, herkesin üzerinde var. İngiliz askerleri 1930'larda kargo pantolonu giymeye başlıyorlar. Çünkü bu bol cepli pantolonlar cephane gibi hayati önem taşıyan askeri teçhizatı taşımalarına yardımcı oluyor. Sadece birkaç yıl sonra Amerikan birlikleri bu pantolonları benimsiyor ve 1990'larda halk bunları giymeye başlıyor.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: İlk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşları anlatıyorum size. Koli bandı da onlardan. Koli bandı 1942'de Amerikan ordusu için icat ediliyor. Asıl amacı mühimmat kutularını kapatıp içlerine su girmesini engellemek. İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler bunun teçhizatı tamir etmek için de işe yaradığını fark ediyorlar. Yakıt bidonlarını da anlatayım. Arabalar yolda kaldığında kullandığımız benzin bidonları. Başlangıçta 1930'larda Alman ordusu için geliştirilmiş, biliyor muydunuz?

ilk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsediyorum size. Ordu için icat edilmiş gündelik eşyalar listemin sonunda mikrodalgalar var. Çünkü zamanım hemen hemen hiç kalmadı. 1945'te Amerikalı bir bilim adamı tesadüfen Amerika ordusu tarafından 2. Dünya Savaşı boyunca kullanılan radar vericilerinin aslında yemek pişirmeye yetecek kadar mikrodalga ısı yaydığını fark ediyor. İşte bu farkındalık 2 yıl içinde ilk mikrodalga fırının yapımında kullanılıyor. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Sonrasında da tabii veda ediyoruz her zaman olduğu gibi. Yanıyor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 18 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'la beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Mersin'in ulaşım ve lojistik alanlarındaki projelerini içeren dosyayı bakanlığa sundu. Mersin'de devam eden yol yatırımlarının takipçisi olduklarını ifade eden Uysal, 13 ilçenin ihtiyaçlarını bakanlığa ilettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Mersin'de görev yapan çok sayıda mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığına, Hukuk Müşaviri Murat Beşikçi Akdeniz Kaymakamlığına, Eyüp Fırat Silifke Kaymakamlığına, Emrah Aslan ise Gülnar Kaymakamlığına atandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 22.400 sentetik eczah hapı ele geçirirken 7 şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde sanayi koridorunda Mersin zirvesi yapıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, kentin güçlü lojistik altyapısı ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin gelecekteki sanayi yapılanmasında stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk 4 ayında Türkiye'den 130 milyon kilodan fazla limon ihraç edilirken 191 milyon dolarlık gelir elde edildi. 8. bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar değil, göz sağlığını koruyan önemli bir sağlık ürünü olduğunu belirterek vatandaşları bilinçli seçim yapmaları konusunda uyardı. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Silifke Çileği'nde ovadaki son hasatlar devam ederken üretim önümüzdeki günlerde kademeli olarak yayla bölgelerine kayacağı bildirildi. Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını ifade ederek üretilen çileklerin önemli bir kısmı Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Dubai ve Türk Cumhuriyetlerine gönderiliyor dedi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış sağlayarak 637 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa Şahin hayatını kaybetti. Kaza Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kaza Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenarındaki banketi aşarak boş arazide duran araçta bulunan iki çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Mersin Gelecek Spor oyuncusu Poyraz Şenol U14 erkek milli takımı kadrosuna davet edilirken Mersin Gençler Birliği forması giyen Mira Gönül Yüksel ise U14 kız milli takımına seçildi. Mersin Spor Kulübü oyuncusu Anıl Alyanak da U18 erkekler milli takımının aday kadrosuna davet edildi.
2: Hava durumu.
1: Kıyı ve İç Ege, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: vermesin.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Radyo.
19: Radyo Ülkü.

Program bitti ama gün bitmedi. Bizde güzel şarkılar da bitmez biliyorsunuz. Onun için radyolarınızın sesi yüksekte kalmaya devam etsin. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: güne günle, gül güne günle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ile Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen anlamlı ve kapsayıcı gençlik katılımının geliştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda lansman ve ödül töreni gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Başkan Seçer, projenin gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve gençlerin bakışını kentlerin geleceğine daha güçlü yansıtacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Gençlerin fikir, enerji ve hayal gücünün yerel yönetimlerde görünür hale gelmesinin demokrasi ve gelecek açısından da önemli olduğuna değinen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekilleniyor. Bu anlayışın en önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz gençlerdir, dedi. Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kariyer planlama, iş arama becerileri, mülakat hazırlığı, mesleki yönelim ve istihdam süreçlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeyle 300 litrelik süt soğutma tankı desteği başladı. Süt soğutma tankı desteğinden Sığır Yetiştiricileri Birliği, Menko Birlik, Mersin Süt Üreticileri Birliği ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne kayıtlı büyükbaş hayvan yetiştiricileri yararlanabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru Alo 385 Teksen üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi, son olarak yönetmenliğini Melisa Öngel'in üstlendiği Pivot filminin çekimlerine destek vererek projenin Mersin'de hayat bulmasına katkı sağladı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: İşte her zaman her yerde Radyo Ülkü.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitim Sen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya Kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her nesile.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
11: İyi finans.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo

0: Bugün 18 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'la beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Mersin'in ulaşım ve lojistik alanlarındaki projelerini içeren dosyayı bakanlığa sundu. Mersin'de devam eden yol yatırımlarının takipçisi olduklarını ifade eden Uysal, 13 ilçenin ihtiyaçlarını bakanlığa ilettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Mersin'de görev yapan çok sayıda mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığı'na, Hukuk Müşaviri Murat Beşikçi Akdeniz Kaymakamlığı'na, Eyüp Fırat Silifke Kaymakamlığı'na, Emrah Aslan ise Gülnar Kaymakamlığı'na atandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 22.400 sentetik ecza hapı ele geçirirken 7 şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde sanayi koridorunda Mersin zirvesi yapıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, kentin güçlü lojistik altyapısı ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin gelecekteki sanayi yapılanmasında stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk 4 ayında Türkiye'den 130 milyon kilodan fazla limon ihraç edilirken 191 milyon dolarlık gelir elde edildi. 8. bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar değil, göz sağlığını koruyan önemli bir sağlık ürünü olduğunu belirterek vatandaşları bilinçli seçim yapmaları konusunda uyardı. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Silifke Çileği'nde ovadaki son hasatlar devam ederken üretim önümüzdeki günlerde kademeli olarak yayla bölgelerine kayacağı bildirildi. Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını ifade ederek üretilen çileklerin önemli bir kısmı Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Dubai ve Türk Cumhuriyetlerine gönderiliyor dedi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış sağlayarak 637 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa Şahin hayatını kaybetti. Kaza Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kaza Kulak mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenarındaki banketi aşarak boş arazide duran araçta bulunan iki çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Mersin Gelecek Spor oyuncusu Poyraz Şenol U14 erkek milli takımı kadrosuna davet edilirken Mersin Gençler Birliği forması giyen Mira Gönül Yüksel ise U14 kız milli takımına seçildi. Mersin Spor Kulübü oyuncusu Anıl Alyanak da U18 erkekler milli takımının aday kadrosuna davet edildi.
1: Hava durumu.
0: Kıyı ve İç Ege, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
10: İyi finans. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
5: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ile Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen anlamlı ve kapsayıcı gençlik katılımının geliştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda lansman ve ödül töreni gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Başkan Seçer, projenin gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve gençlerin bakışını kentlerin geleceğine daha güçlü yansıtacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Gençlerin fikir, enerji ve hayal gücünün yerel yönetimlerde görünür hale gelmesinin demokrasi ve gelecek açısından da önemli olduğuna değinen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekilleniyor. Bu anlayışın en önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz gençlerdir dedi. Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kariyer planlama, iş arama becerileri, mülakat hazırlığı, mesleki yönelim ve istihdam süreçlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeyle 300 litrelik süt soğutma tankı desteği başladı. Süt soğutma tankı desteğinden Sığır Yetiştiricileri Birliği, Menko Birlik, Mersin Süt Üreticileri Birliği ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne kayıtlı büyükbaş hayvan yetiştiricileri yararlanabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru Alü 85 Teksen üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi, son olarak yönetmenliğini Melisa Öngel'in üstlendiği Pivot filminin çekimlerine destek vererek projenin Mersin'de hayat bulmasına katkı sağladı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup, bir de bunun dışında kalan ülkeler. Bunun dışında kalan ülkelerden tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 kişi yakalandı. 2112 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Son bir hafta içerisinde ise 6 PKK'lı terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
5: Radyo.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ile Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen anlamlı ve kapsayıcı gençlik katılımının geliştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda lansman ve ödül töreni gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Başkan Seçer, projenin gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve gençlerin bakışını kentlerin geleceğine daha güçlü yansıtacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Gençlerin fikir, enerji ve hayal gücünün yerel yönetimlerde görünür hale gelmesinin demokrasi ve gelecek açısından da önemli olduğuna değinen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekilleniyor. Bu anlayışın en önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz gençlerdir, dedi. Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kariyer planlama, iş arama becerileri, mülakat hazırlığı, mesleki yönelim ve istihdam süreçlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeyle 300 litrelik süt soğutma tankı desteği başladı. Süt soğutma tankı desteğinden Sığır Yetiştiricileri Birliği, Menko Birlik, Mersin Süt Üreticileri Birliği ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne kayıtlı büyükbaş hayvan yetiştiricileri yararlanabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru Alo 385 Teksim üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi, son olarak yönetmenliğini Melisa Öngel'in üstlendiği Pivot filminin çekimlerine destek vererek projenin Mersin'de hayat bulmasına katkı sağladı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülkü.

0: Bugün 18 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'la beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Mersin'in ulaşım ve lojistik alanlarındaki projelerini içeren dosyayı bakanlığa sundu. Mersin'de devam eden yol yatırımlarının takipçisi olduklarını ifade eden Uysal, 13 ilçenin ihtiyaçlarını bakanlığa ilettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Mersin'de görev yapan çok sayıda mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığına, Hukuk Müşaviri Murat Beşikçi Akdeniz Kaymakamlığına, Eyüp Fırat Silifke Kaymakamlığına, Emrah Aslan ise Gülnar Kaymakamlığına atandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 22.400 sentetik eczah hapı ele geçirirken 7 şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde sanayi koridorunda Mersin zirvesi yapıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, kentin güçlü lojistik altyapısı ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin gelecekteki sanayi yapılanmasında stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk 4 ayında Türkiye'den 130 milyon kilodan fazla limon ihraç edilirken 191 milyon dolarlık gelir elde edildi. 8. bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar değil, göz sağlığını koruyan önemli bir sağlık ürünü olduğunu belirterek vatandaşları bilinçli seçim yapmaları konusunda uyardı. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Silifke Çileği'nde ovadaki son hasatlar devam ederken üretim önümüzdeki günlerde kademeli olarak yayla bölgelerine kayacağı bildirildi. Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını ifade ederek üretilen çileklerin önemli bir kısmı Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Dubai ve Türk Cumhuriyetlerine gönderiliyor dedi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış sağlayarak 637 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa Şahin hayatını kaybetti. Kaza Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kaza Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenarındaki banketi aşarak boş arazide duran araçta bulunan iki çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Mersin Gelecek Spor oyuncusu Poyraz Şenol U14 erkek milli takımı kadrosuna davet edilirken Mersin Gençler Birliği forması giyen Mira Gönül Yüksel ise U14 kız milli takımına seçildi. Mersin Spor Kulübü oyuncusu Anıl Alyanak da U18 erkekler milli takımının aday kadrosuna davet edildi.
1: Hava durumu.
0: Kıyı ve İç Ege, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Kibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum oturum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Türk nostaljisine ait en keyifli şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Ve bugün açılış şarkımız Erol Evgin'den. 91 yılına gidiyoruz. Ajda Pekkan'ın Unutulmayanlar albümündeyiz. Şarkımızsa Bir Garip Yolcuyum.

Retro'da Barış Manço'nun 1957 yılında ölen babaannesi için yazmış olduğu unutulmaz şarkısı Gülpembe'yi çaldım sizlere. Bu şarkı ilk olarak 1989 yılında şarkıcının Hal Hal albümünde yer almıştı. Nilüfer'le devam ediyoruz. Kar Tanelerini çalacağım size. Albüm 1984 yılında yayınlandı. Albümde ağırlıklı olarak Ülke Aker, Çetin Akşam ve Onla Tunç imzası vardı. Kar Taneleri ise Nilüfer'in seslendirdiği, sözlerinde ve müziklerinde Kayahan imzası bulunan ilk şarkı olma özelliğini taşıyor.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı. İlhan bizi Boşver Arkadaş, Anlasana, İşte Hayat ve daha pek çok şarkısıyla büyüttü diyebiliriz. Sibel Egemen'le devam edeceğiz. Retro'dasınız, 1981 yılında.

Fikret Kuzuluk'un 1983 çıkışlı Zaman Zaman albümü birçoğumuz için çok özeldir. Bu albümde gerçekten çok keyifli şarkılar var. Çıkış şarkısı Yeter Ki çaldım sizlere. Retro'ya Nur Yoldaş'la devam ediyoruz. Sanatçı 98 yılına ait Sultan-ı Yegah şarkısını seslendirecek.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Komili 4 litre açık yağ 379.90, Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90, Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90, Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ile Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen anlamlı ve kapsayıcı gençlik katılımının geliştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda lansman ve ödül töreni gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Başkan Seçer, projenin gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve gençlerin bakışını kentlerin geleceğine daha güçlü yansıtacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Gençlerin fikir, enerji ve hayal gücünün yerel yönetimlerde görünür hale gelmesinin demokrasi ve gelecek açısından da önemli olduğuna değinen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekillendirildi. Bu anlayışın en önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz gençlerdir dedi. Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kariyer planlama, iş arama becerileri, mülakat hazırlığı, mesleki yönelim ve istihdam süreçlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeyle 300 litrelik süt soğutma tankı desteği başladı. Süt soğutma tankı desteğinden Sığır Yetiştiricileri Birliği, Menko Birlik, Mersin Süt Üreticileri Birliği ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne kayıtlı büyükbaş hayvan yetiştiricileri yararlanabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru Alo 85 Teksen üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi, son olarak yönetmenliğini Melisa Öngel'in üstlendiği Pivot filminin çekimlerine destek vererek projenin Mersin'de hayat bulmasına katkı sağladı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Neco'nun Hanisi, Türkiye'yi 1982 yılında Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiği şarkısı. Sözler Olcay Ahmet Uğsuz'a ait. Mazhar Fuat Özkan'la devam ediyoruz. Ele Güne Karşı albümündeyiz. Albümle aynı adı taşıyan şarkı şimdi bizlerle.

Kayahan, 90 yılına ait Benim Şarkılarım albümünden çok keyifli bir şarkı Mor Menekşe ve bugün kapanış şarkımız Nil Burak'tan. 1980 yılıyla başladık, kapanış da aynı yıla ait bir şarkı İki Elim Yakanda. Yarın Retro'da yeniden görüşürüz.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadeleri yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Radyo Ülkü 24.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ile Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen anlamlı ve kapsayıcı gençlik katılımının geliştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda lansman ve ödül töreni gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Başkan Seçer, projenin gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve gençlerin bakışını kentlerin geleceğine daha güçlü yansıtacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Gençlerin fikir, enerji ve hayal gücünün yerel yönetimlerde görünür hale gelmesinin demokrasi ve gelecek açısından da önemli olduğuna değinen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekilleniyor. Bu anlayışın en önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz gençlerdir, dedi. Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kariyer planlama, iş arama becerileri, mülakat hazırlığı, mesleki yönelim ve istihdam süreçlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeyle 300 litrelik süt soğutma tankı desteği başladı. Süt soğutma tankı desteğinden Sığır Yetiştiricileri Birliği, Menko Birlik, Mersin Süt Üreticileri Birliği ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne kayıtlı büyükbaş hayvan yetiştiricileri yararlanabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru Alü 85 Teksen üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi, son olarak yönetmenliğini Melisa Öngel'in üstlendiği Pivot filminin çekimlerine destek vererek projenin Mersin'de hayat bulmasına katkı sağladı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 18 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'la beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Mersin'in ulaşım ve lojistik alanlarındaki projelerini içeren dosyayı bakanlığa sundu. Mersin'de devam eden yol yatırımlarının takipçisi olduklarını ifade eden Uysal, 13 ilçenin ihtiyaçlarını bakanlığa ilettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Mersin'de görev yapan çok sayıda mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Hüseyin Karameşe Toroslar Kaymakamlığı'na, Hukuk Müşaviri Murat Beşikçi Akdeniz Kaymakamlığı'na, Eyüp Fırat Silifke Kaymakamlığı'na, Emrah Aslan ise Gülnar Kaymakamlığı'na atandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 22.400 sentetik ecza hapı ele geçirirken 7 şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde sanayi koridorunda Mersin zirvesi yapıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, kentin güçlü lojistik altyapısı ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin gelecekteki sanayi yapılanmasında stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk 4 ayında Türkiye'den 130 milyon kilodan fazla limon ihraç edilirken 191 milyon dolarlık gelir elde edildi. 8. bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Serkan Yakan, güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar değil, göz sağlığını koruyan önemli bir sağlık ürünü olduğunu belirterek vatandaşları bilinçli seçim yapmaları konusunda uyardı. Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Mersin Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi. Silifke çileğinde ovadaki son hasatlar devam ederken üretim önümüzdeki günlerde kademeli olarak yayla bölgelerine kayacağı bildirildi. Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını ifade ederek üretilen çileklerin önemli bir kısmı Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Dubai ve Türk Cumhuriyetlerine gönderiliyor dedi. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında artış sağlayarak 637 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Mustafa Şahin hayatını kaybetti. Kaza Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kaza Kulak mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenarındaki banketi aşarak boş arazide duran araçta bulunan iki çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Mersin Gelecek Spor oyuncusu Poyraz Şenol U14 erkek milli takımı kadrosuna davet edilirken Mersin Gençler Birliği forması giyen Mira Gönül Yüksel ise U14 kız milli takımına seçildi. Mersin Spor Kulübü oyuncusu Anıl Alyanak da U18 erkekler milli takımının aday kadrosuna davet edildi.
1: Hava durumu.
0: Kıyı ve İç Ege, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun.
13: Radyonuz. Radyo Ülke.
15: Son 2 3

günde biliyorum ki size merhaba diyeceğim ve iki saat su gibi akıp geçecek, sonra da hoşçakalın diye programı kapatacağım. İnşallah güzel insanlarla karşı karşıyasınızdır. Sizi böyle çok yormayan işleriniz vardır. Trafikte sakin sakin yollarda seyrediyorsunuzdur. O zaman güzel şarkılarla da günü daha da güzelleştirelim isterim müsaadenizle. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Bugün size çok çeşitli şeylerden bahsedeceğim. Anlatılacak türlü türlü hikayelerim var çünkü. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Sıra evlerden bahsetmek istiyorum size. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk toplu konut projesi olan sıra evler 1875 yılında saray çalışanlarının konut ihtiyacını karşılamak için inşa ediliyorlar. Daha fazla done vermeyeyim, şarkıların sonrasında hepsini anlatacağım çünkü.
1: Tut

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı bugün de. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi Sıra Evleri anlatacağımı söylemiştim size şarkıların öncesinde. Şimdi toplu konut evleri farklı ülkelerde olduğu gibi aslında Türkiye'nin de biliyorsunuz ekonomik ve sosyal yaşamında oldukça önemli bir yere sahip. Günümüzde farklı şehirlerimizdeki binlerce insan toplu konut projeleri kapsamında inşa edilen evlerde yaşıyor sonuçta. Bugün farklı şehirlerimizdeki toplu konutlar 1984 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ eliyle inşa ediliyor. Ancak ülkemizdeki toplu konutların tarihi aslında çok daha eski bir döneme 1875 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk toplu konut projesi ise az önce de söylediğim gibi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Sıra Evler. Beşiktaş'taki Akaretler semtine de adını veren ve Akaretler Sıra Evler olarak da anılan bu konutlar köklü tarihi, özgün yapısı ve ünlü kiracılarıyla da hayli dikkat çekici. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olan Sıra Evler hakkında merak ettikleriniz varsa şarkıların sonrasında bütün merakınızı gidereceğim.

Gül Güne Gül'le de bugün size ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olan sıra evleri anlatıyordum. Hemen biraz daha detaylandırmak isterim. Toplu konutlar biliyorsunuz modern zamanlarda insan yaşamında son derece önemli. Çünkü hem ekonomik hem de sosyal yaşamda önemli bir yer tutuyor. Günümüzde TOKİ tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında inşa ediliyor. Binlerce de insan yaşıyor ama toplu konutlar modern zamanlara özgü yapılar değil aslında. Tarihleri 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanıyor. İşte İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki sıra evler Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk toplu konut projesi olarak biliniyor. Az önce de söylediğim gibi. Sıra evler Akaretler semtinde yer alıyor. Bu tarihi yapı Akaretler sıra evler veya sıra evleri olarak da anılıyor. Belki de geçmişsinizdir günün birinde önünden. Kirağa getiren mülk anlamına gelen Akaretler semtinin ismi de yine aslında bu ilk toplu konut evlerinden geliyor. İmparatorluğun ilk toplu konut projesi dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz devrinde hayata geçiriliyor. İnşası 1875 yılında tamamlanan sıra evler ünlü mimar Sarkis Balyan tarafından tasarlanıyor. Aslında bu çok da şaşırtıcı değil. İstanbul'da biliyorsunuz pek çok yerde imzası var. Sıra evler birbirinden küçük farklarla ayrılan 133 konuttan oluşuyor. Konut parsellerinin büyüklüğü çoğunlukla 180'li 220 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Yani bu geniş ölçekli konut projesindeki evlerin büyük oranda birbirine benzediğini söylemek yanlış olmayacaktır ama yapıda çeşitli özellikleriyle diğerlerinden ayrılan konutlar da var elbette. Sıra evlerin saray çalışanlarının konut ihtiyacını karşılamak için inşa edildiğinden bahsetmiştim az önce size. Bununla birlikte çeşitli kaynaklarda sıra evlerdeki bazı konutların imparatorluktaki azınlık unsurlara mensup kişilere kiraya verildiği bilgisi de mevcut. Öte yandan bu ilk toplu konut projesinin hayata geçirilmesine neden olan başka bir unsur daha var. Sıra evlerdeki konutlardan gelen kira gelirinin Aziziye Camii'nin inşaatında kullanılması planlanıyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ise şüphesiz sıra evlerin en önemli kiracılarından bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ve kız kardeşiyle birlikte bir dönem sıra evlerdeki 76 numaralı konutta ikamet ettiği biliniyor. Yine imparatorluk devrinde saray ressamı olarak görev yapan ünlü bir İtalyanın da yine sıra evlerin kiracılarından bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bugün İstanbul'daki turistik cazibe merkezlerinden biri olan sıra evlerde uzun yıllar süren restorasyon çalışmaları yapıldı biliyorsunuz. İlk etapta Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan yapının 90'lı yılların başında bir otel kompleksine dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Takip eden süreçte sıra evler yap işlet devret modeliyle 49 yıllığına bir holdinge kiralandı. Yine 96 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bir kısmı da 98 yılında tamamlandı ama ortaya çıkan finansman sorunları nedeniyle yapının sahibi de el değiştirdi. Önce bir bankaya ardından bir başka holdinge kiralanan sıra evlerin kapsamlı restorasyon çalışmaları ise ancak 2008 yılında tamamlanabildi. Anadolu'nun ilk toplu konut projesi sıra evler günümüzde de ilgi çekici bir yaşam kompleksi olarak varlığını sürdürüyor. Sözün özü bu aslında.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ile Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen anlamlı ve kapsayıcı gençlik katılımının geliştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Genç Dostu Yerel Yönetişim Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda lansman ve ödül töreni gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Başkan Seçer, projenin gençlerin yerel yönetimlerdeki rolünü güçlendirecek ve gençlerin bakışını kentlerin geleceğine daha güçlü yansıtacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Gençlerin fikir, enerji ve hayal gücünün yerel yönetimlerde görünür hale gelmesinin demokrasi ve gelecek açısından da önemli olduğuna değinen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik, insanı merkeze alan, kentin tüm kesimlerini dinleyen, birlikte düşünmeyi ve birlikte yönetmeyi esas alan bir anlayışla şekilleniyor. Bu anlayışın en önemli aktörlerinden biri de hiç kuşkusuz gençlerdir, dedi. Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kariyer planlama, iş arama becerileri, mülakat hazırlığı, mesleki yönelim ve istihdam süreçlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite İş Dünyası Kent İşbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerine destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin %50 hibeyle 300 litrelik süt soğutma tankı desteği başladı. Süt soğutma tankı desteğinden Sığır Yetiştiricileri Birliği, Menko Birlik, Mersin Süt Üreticileri Birliği ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği'ne kayıtlı büyükbaş hayvan yetiştiricileri yararlanabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru Alü 85 Teksen üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi, son olarak yönetmenliğini Melisa Öngel'in üstlendiği Pivot filminin çekimlerine destek vererek projenin Mersin'de hayat bulmasına katkı sağladı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün çok çeşitli hikayelerim var demiştim sizlere anlatılacak. Yeni bir araştırma okudum iş yerine gelirken. Topuklu ayakkabılar daha az enerjiyle daha hızlı hareket etmeye yardımcı olabilir diyor bazı uzmanlar. Biraz detayından bahsetmek isterim müsaadenizle. Kimilerine göre böyle şıklığın önemli unsurlarından biridir ya topuklu ayakkabılar. Uzun zamandır çeşitli tartışmalarında odağında yer alıyorlar. Uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini, sırt ve kemik ağrılarıyla omurga bozukluğuna sebebiyet verebileceğini gösteren bazı araştırmalar mevcut. Ama sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlanan bilimsel bir çalışma var. Topuklu ayakkabı giymenin sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını, hatta topuklu ayakkabıların bazı hususlarda diğer ayakkabılardan çok daha faydalı olduğunu göstermiş bize. Üstelik hem kadınlar hem de erkekler için. Sonuçları da bir bilimsel dergide paylaşılmış. Bu araştırmaya göre topuklu ayakkabılar kadınları ve erkekleri daha verimli yürüyüşçüler haline getiriyor. Daha az enerjiyle daha hızlı hareket etmeye olanak sağlıyor. Bu bakımdan araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar topuklu ayakkabıların etkili bir antrenman aracı olarak kullanılabileceğini de ifade etmişler. Bu arada araştırma kapsamında içinde hem erkeklerin hem de kadınların yer aldığı denek grubundan 14 hafta boyunca topuklu ayakkabı giymeleri isteniyor. Bu doğrultuda katılımcılar gündelik yaşamlarında bilim insanları tarafından tasarlanan özel topuklu ayakkabıları kullanmaya başlıyorlar. Bir süre sonra topuklu ayakkabı giyen katılımcıların yürüyüşlerinde kalıcı değişiklikler olduğu tespit edilmiş. Yani denek grubundakiler topuklu ayakkabı giymedikleri zamanlarda da eskisinden farklı şekilde yürüyorlarmış. Ancak denek grubundaki insanların yürüyüş biçimlerinde uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımına bağlı olarak meydana gelen değişim yaygın kanının aksine sorun yaratacak türden de değilmiş. Araştırma başında katılımcıların baldır kaslarının uzunluğu ve aşil tendonlarının sertliği de ölçülmüş. Ayrıca denek grubundakilerden normal ve topuklu ayakkabılarla koşu bandında 5 dakika boyunca yürümeleri istenmiş ve ne kadar enerji harcadıkları tespit edilmiş. 14 haftanın sonunda da katılımcıların baldır kaslarının daha kısa ve aşil tendonlarının çok daha sert olduğu tespit edilmiş. Yani düzenli olarak topuklu ayakkabı kullanımı katılımcıların fizyolojik yapısında dikkat çekici bazı değişikliklere neden olmuş. Fakat bu tahmin edilemez bir şey değil. Bu alanda daha önceki yıllarda yapılan araştırmalar da aslında benzer verileri ortaya koyuyor bize. Tabii topuklu ayakkabılarla yürüme alışkanlığı kazanan kişilerin enerji sarfiyatı hakkında ölçümler de son derece şaşırtıcı olmuş. Dikkat çekici bu araştırmanın sonunda topuklu ayakkabı giyen erkeklerin ve kadınların daha iyi ve daha verimli yürüyüşçüler haline geldiği görülmüş. Katılımcılar ne tür bir ayakkabı giydikleri fark etmeksizin koşu bandında daha önce olduğu gibi aynı hızla gitmek için çok daha az enerji harcamışlar. Topuklu ayakkabılar araştırmaya katılanları metabolik açıdan daha ekonomik insanlara dönüştürmüş. Bu araştırmanın sonuçlarına bakacak olursak bilim insanları hareket etmekte güçlük yaşayan kişilerin yanı sıra daha hızlı ve çevik bir biçimde hareket etmek isteyen sağlıklı kişilerin ve hatta sporcuların da topuklu ayakkabıların faydasını görebileceğini ifade ediyor. Katılıp katılmamak tabii ki sizin inisiyatifinizde ama bana soracak olursanız spor ayakkabılar candır. İki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: karşınca.
1: Hatta sporcuların da topuklu ayakkabıların faydasını görebileceğini ifade ediyor. Katılıp katılmamak tabii ki sizin inisiyatifinizde. Ama bana soracak olursanız spor ayakkabılar candır. İki güzel şarkı dinleyelim mi?
0: Sen susunca karışır

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarımıza ne oluyor diye hiç merak etmiş miydiniz? Dijital vasiyet kavramından bahsetmek istiyorum size. Günümüzde sosyal medya insan yaşamının en önemli unsurları arasında yer alıyor biliyorsunuz. Dünya genelinde milyonlarca insan sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyor. İşte fotoğraflarımızı, düşüncelerimizi, anılarımızı ve beğenilerimizi, kısacası yaşamlarımızı sosyal medyada paylaşıyoruz. Yani pek çoğumuzun sosyal medya aracılığıyla internete aktardığımız bir dijital mirası var. Yine öte yandan çevrim içi oyunlardaki avatarlarımız veya online bankacılık hizmetleri için kullandığımız kişisel bilgilerimiz de dijital mirasımızın önemli parçaları sonuçta. Bununla birlikte bir insanın dijital mirasının hem kendisi hem de yakınları için büyük bir önem taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. Peki bir insan yaşamını kaybettikten sonra internetteki varlığına, anılarına, fotoğraflarına, işte sosyal medya hesaplarına ve daha geniş anlamda dijital mirasına ne oluyor dersiniz? Öldükten sonra dahi internetteki veri güvenliğimizi korumamız mümkün mü acaba? İşte bu noktada dijital vasiyet kavramı aslında çok önemli. Peki nedir bu derseniz detaylarından elbette keyifle bahsederim size ama şarkıların sonrasında.

Az önce size dijital vasiyet kavramından bahsetmiştim. Şimdi sosyal medya insan yaşamının ayrılmaz bir parçası konumunda, değil mi? Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan farklı sosyal medya platformlarını yoğun bir şekilde kullanıyor. İşte fotoğraflarımızı, duygu düşüncelerimizi, anılarımızı, beğenilerimizi, her şeyi içine saklıyoruz bu sosyal medyanın. Yani aslına bakarsanız pek çoğumuzun sosyal medya aracılığıyla internete aktardığı bir dijital miras var. Çevrimiçi oyunlardaki avatarlar, az önce söylemiştim, farklı alanlarda kullandığımız kişisel veriler. Hepsi aslında dijital mirasımızın önemli unsurları. Peki nedir bu dijital vasiyet demiştim. Hemen anlatayım. Dijital vasiyet bir kişinin ölmeden önce dijital varlığının kaderini belirleyen vasiyetler olarak tanımlanıyor. İnsanlar sosyal medya hesaplarına, işte oyunlardaki karakterlerine, alışveriş sitelerindeki veya mobil uygulamalardaki bilgilerine ne olacağını ölmeden önce hazırladıkları bu vasiyetlerle karar verebiliyorlar. Ama dijital vasiyetlerin yeteri kadar popüler olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu sebeple bir insanın ölümünden sonra dijital varlığına ne olacağı sorusuna çoğu zaman yakınlarının yanıt bulması gerekiyor, biliyorsunuz. Ne oluyor derseniz, günümüzde yakınlarını kaybeden ve onların sosyal medya hesaplarıyla ne yapacağını bilemeyen ve bu doğrultuda oldukça ciddi duygusal travmalar yaşayan pek çok insan var. Yani bir kullanıcı hayatını kaybettiğinde sosyal medyadaki varlığına ve dijital mirasına ne olacağı konusu aslında çok önemli. Çoğu durumda tabii sosyal medya hesapları bir aile yakını ilgili platformda kişinin öldüğünün haber verene kadar aktif kalıyor. Bazı sosyal medya platformları ölen kişinin yakınlarına vefat edenin hesabını kapatma seçeneği sunuyor mesela. Ama tabii ölen kullanıcının hesabını kaldıran veya donduran sosyal medya platformları da var elbette. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, bir kullanıcının ölüm belgesi iletildiğinde ilgili hesabı kaldırıyor veya hesabı donduruyor. Bu yönteme hesap anıtlaştırma adı verilmiş ve bu sayede ölen kişinin yakınları sayfada anılar ve fotoğraflar paylaşabiliyorlar. İşte bu yöntemde kullanıcının ismi yanında anısına ifadesi yer alıyor. Şayet profilin sahibi geçmişte resmi bir izin vermemişse bu hesap başkaları tarafından yönetilemiyor ya da bu profilin kaldırılması talebinde bulunulamıyor. Anıtlaşmış hesaplar platformdaki diğer sosyal medya kullanıcılarına önerilmiyor. Yani tanıyor olabileceğiniz kişiler listesinde yer almıyor. Ayrıca ölen kişinin arkadaş olduğu hesaplara doğum günü hatırlatmaları da elbette gönderilmiyor. Bu arada Google bir hesabın belirli bir süre boyunca aktif olmaması halinde ne olacağına karar vermeleri için kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Biraz da bunu anlatayım isterim size ama şarkıların sonrasında.

0: Gülgül'le Gülgül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan organize siber dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 19 Haziran Cuma günü açılışı yapılacak Halkalı metro hattında konuştu. Bakan Uraloğlu, yarın hizmete açacağımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyonu içermektedir diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent'in karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi Levent'i iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verdi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve Siyonist rejimi yendik dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her mesele.
0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke
13: her zaman her yerde.

Dijital mirastan bahsetmiştim hatırlarsınız şarkıların öncesinde. Google bir hesabın belirli bir süre boyunca aktif olmaması halinde ne yapılacağına karar vermeleri için kullanıcılarına farklı seçenekler sunuyor da demiştim. Şimdi bu doğrultuda ölen kişinin yakınları aslında YouTube, Gmail ve Google Resimler gibi uygulamalardaki dijital mirası üzerinde söz sahibi olabiliyorlar. Twitter mesela, yani X şimdiki adıyla, ölen kişinin hesabını ana hesabına dönüştürmeye izin vermiyor. Tek seçenek hesabın tümüyle kaldırılması. Ölen kişinin dijital mirası bazı durumlarda çeşitli suç olaylarının merkezinde de yer alabiliyor. Mesela siber hırsızlar ölen kişilerin verilerini, fotoğraflarını, diğer içeriklerini veya sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişinin öldüğünden haberi olmayan bazı yakınlarına mesaj atabiliyorlar ve yakınlarından para almaya çalışabiliyorlar. Bunun yanı sıra ölen kişinin adıyla açılan sahte hesaplarda türlü suç faaliyetleri için kullanılabiliyor. İşte bu bakımdan ölen kişinin dijital mirasına sahip çıkılması da büyük önem taşıyor. Dijital miras, ölen kişinin yakınlarının duygusal travma yaşamaması için üzerinde düşünülmesi gereken bir kavram aslına bakarsanız. Bu doğrultuda dijital vasiyet de oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar kişinin ölmeden önce dijital vasiyet hazırlamasını tavsiye ediyorlar. İşte sosyal medyadaki varlığına ne olacağına karar vermesi gerektiğini belirtiyorlar. Şey diyebilirsiniz şimdi, o adam ölmüş gitmiş, dijital varlığı olsa ne olmasa ne. Ama işte herkes günümüzde iyi niyetli değil biliyorsunuz. Bu hesaplarda bir şekilde kullanılabiliyor. O yüzden en kısa sürede gereğini yapmak gerekiyor bu hesaplarla alakalı.

Bu güzel şarkıyı uğurladığımıza bakmayın. Daha güzellerini de dinlemeye hazırlayın kendinizi. Gül güne gülle devam ediyor çünkü. İlk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsetmek istiyorum size. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok eşyanın ortaya çıkış hikayeleri oldukça ilginç. Bunların derinliklerine indiğimizde aslında bazılarının askeri ihtiyaçlardan doğduğunu öğrenmek biraz şaşırtıcı. Teknolojinin ve yeniliklerin sıklıkla savaş koşullarında hız kazandığı düşünüldüğünde birçok icadın öncelikle ordu için geliştirilmiş olması da aslında oldukça mantıklı. Askeri operasyonlar sırasında ortaya çıkan zorlu şartlar tabii yaratıcı çözümler ve dayanıklı malzemeler gerektiriyor. Bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen ve aslında ordu için icat edilmiş bazı buluşlardan bahsetmek isterim size. GPS ile başlayalım mı? Kaybolmayı hiçbirimiz sevmiyoruz. Bugün güvendiğimiz GPS hala 1990'ların başında Amerika Savunma Bakanlığı tarafından kurulan küresel konumlama sistemi uydularının aynısını kullanıyor. Başkan Bill Clinton'ın emriyle GPS 1996 yılında sivil kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Şu anda Amerika Uzay Kuvvetleri tarafından korunuyor. Bu belki çok şaşırtıcı olmayabilir ama çok şaşıracağınız başka buluşlar var. Şarkıların sonrasında anlatacağım. Sorry.

0: başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsediyorum size. Dondurarak kurutmak da onlardan bir tanesi. Şu anda dondurularak kurutulmuş dondurma, meyve ve sebze yapmak için kullanılan teknoloji, İkinci Dünya Savaşı sırasında normalde soğutulması gereken tıbbi malzemeleri korumanın bir yolu olarak geliştirildi, biliyor muydunuz? Kargo pantolonları da anlatayım mesela. Son zamanlarda biliyorsunuz çok moda, herkesin üzerinde var. İngiliz askerleri 1930'larda kargo pantolonu giymeye başlıyorlar. Çünkü bu bol cepli pantolonlar cephane gibi hayati önem taşıyan askeri teçhizatı taşımalarına yardımcı oluyor. Sadece birkaç yıl sonra Amerikan birlikleri bu pantolonları benimsiyor ve 1990'larda halk bunları giymeye başlıyor.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: ve Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara alo paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke. Radyo Ülke. Ülke.
14: İlk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşları anlatıyorum size. Koli bandı da onlardan. Koli bandı 1942'de Amerikan ordusu için icat ediliyor. Asıl amacı mühimmat kutularını kapatıp içlerine su girmesini engellemek. İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler bunun teçhizatı tamir etmek için de işe yaradığını fark ediyorlar. Yakıt bidonlarını da anlatayım. Arabalar yolda kaldığında kullandığımız benzin bidonları. Başlangıçta 1930'larda Alman ordusu için geliştirilmiş, biliyor muydunuz?

ilk başta ordular için icat edilse de bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen buluşlardan bahsediyorum size. Ordu için icat edilmiş gündelik eşyalar listemin sonunda mikrodalgalar var. Çünkü zamanım hemen hemen hiç kalmadı. 1945'te Amerikalı bir bilim adamı tesadüfen Amerika ordusu tarafından 2. Dünya Savaşı boyunca kullanılan radar vericilerinin aslında yemek pişirmeye yetecek kadar mikrodalga ısı yaydığını fark ediyor. İşte bu farkındalık 2 yıl içinde ilk mikrodalga fırının yapımında kullanılıyor. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Sonrasında da tabii veda ediyoruz her zaman olduğu gibi. Yanıyor.

program bitti ama gün bitmedi bizde. Güzel şarkılar da bitmez biliyorsunuz. Onun için radyolarınızın sesi yüksekte kalmaya devam etsin. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her mesele. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: kimsem içimde. Güle güle.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: En iyi müzik, en iyi program.

0: Kapatın.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
10: Radyo

bitti. Canım kalbim sensen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen.

0: ülkü.
1: Hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

denilen tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdime ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine? Şu dünyada bir günü gösteremedim kendine.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

içimde yaşadığım acıyı bir bilsen. Çok zorlanıyorum be bir tanem. Sensizlik o kadar çok yoruyor ki beni. Şu odadan dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Hep gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Belki biraz da olsa

varsa başka bir hayatında. Mutluysan, senin mutlu olduğunu bilmek benim için yeter. Şu an saat 4. Seninle birlikte sarmaş dolaş uyuduğumuz koltukta oturuyorum. Sana giderken hiçbir armağan verememiştim. Bak, ben de sana bu şarkıyı yazdım. Belki bir gün her yerde sana yazılanı duyarsın diye. Seni o kadar çok sevdim ki

Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: sürenler, kaderine boyun eğip gittiler bak birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak.
1: Radyo.
2: Radyo. Ülkü.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükuta izdivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış, o ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalbi.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu. Seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama. Ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem. O senin olsun.

ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

0: da açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Aşkım. Aşkım.